0: kunapika llakitami kawsashkanchik. Ñukanchik hatun diosmi akchawashka. Chaymanta kunanka hatun diosta paginishpa. Shamuichik kushikushpa kantashunchik.
1: Shina